Geçecek çocukları aslında sevgiye, barışa dayalı bir felsefe içindeydiler.